0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclisi anma programı düzenlenecek. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinliyi daha katletti. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan, şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Bosna Hersek halkının acısını paylaştı. Kurtulmuş, Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenica'da yaşanan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. 31 yıl önceki soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz dedi. Bu soykırımı asla unutturmayacaklarını söyledi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclisi anma programı düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek programda şehitler anılacak. Milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele ve mecliste sergilenen direniş bir kez daha hatırlatılacak. Program Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Ardından 15 Temmuz şehitler anıtıyla ana bina Şeref Holü'ndeki anı taşına karanfil bırakılacak. Şeref Holü'nde 15 Temmuz'u konu alan dijital gösterimle sergi açılışı yapılacak. Meclis Tören Salonu'nda düzenlenecek 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Derneği'nce İstanbul'da düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuştu. 15 Temmuz'da halkın tepkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı. O gece hainlerin hesap edemediği Türk halkının sivil demokratik tepkisiydi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğine sahip çıkmasıydı. İletişim Başkanı Duran 15 Temmuz'un Türkiye'yi kuşatma teşebbüsü ve Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma anı olduğunu belirtti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı.
1: Mükemmel bir organizasyon. Bu organizasyondaki başarı ve gelenleri mutlu ve rahat hissettirmeyle alınan kararlardaki olumluluk arasında da doğrudan bir bağlantı var. İnanılmaz derece samimi ve içten tebrikler aldım. Bütün bakan arkadaşlar, bütün liderler, hepsi zirveyle ilgili.
0: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Akıllarda Türkiye'nin organizasyondaki başarısı kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Zirvesi'nin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu vurguladı.
1: Çünkü bütün liderler çok çeşitli zirvelerle gidiyorlar. Ulaşım bir problem, erişim bir problem, konaklama bir problem, basın bir problem, ortam bir problem, ısıtma bir problem, soğutma, her şey problem olabiliyor. Ama insanlar olayın önemine binaen katlanıyorlar. Ya şurada 1,5-2 gün duracağız diyorlar, gidiyorlar. Türkiye bunu gerçekten keyifli bir ortama dönmeyi başardı.
0: Havalimanından zirveye ulaşım, toplantı salonları, ikili görüşme odaları, sunulan yemekler, özetle her şey tam not aldı. Ancak zirvede yalnızca liderler düşünülmedi.

0: 35-40 lideri bir şekilde memnun edersiniz. Ama onun arkasında kalan yüzlerce kişiden oluşan heyetler var. Binlerce kişilik basın mensupları var. Görev alanlar var, gelenler var. Yani kapıdan geçişi problemdir. Bakın polislerimizin, güvenlik görevlilerimizin davranışından hizmet eden garsonlarımızın kalitesine varana kadar bütün detaylar inanılmaz şekilde düşünülmüş, hesaplanmış, getirilen yemekler, ikramlar, inanılmaz müthiş bir atmosfer oluştu.
1: Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeliyle mahalle muhtarını ateş etti. Yaralanan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi en sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bakan Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı.
2: Önümüzdeki hafta yine Adalet Bakanımızla bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de yine yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik olarak, suç çetelerinin üyelerine yönelik olarak kırmızı bülten çıkarılması konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz. 307 kişiyle ilgili 2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Bazen birden fazla operasyon yaptığımız oluyor bir organize suç çetesine. Yani 478, bunların bir kısmı ulusal çapta, bir kısmı yerel çapta olan organize suç örgütleri. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz.
1: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımlarıyla yurtlardaki yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı. Bakan Osman Aşkınbak, gençlere yönelik yatırımları Muğla ziyaretinde anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı destansı direnişi de hatırlatan Osman Aşkınbak, Türk milleti tanklara meydan okudu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hain planlara geçit verilmediğini vurguladı. Lise hayali kuran binlerce öğrenci için tercih dönemi 13 Temmuz'da başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı hem öğrencilere hem de velilere rehberlik etmek amacıyla Rota Marif platformunu hayata geçirdi. Platform üzerinden liselerin bilgilerine ulaşılabiliyor. Puan, yüzdelik dilin, kontenjan ve fiziki imkanlar incelenebiliyor. Öğrenciler okul seçimi yapıp taslak tercih listelerini de platform üzerinden hazırlayabilecek. LGS tercihleri 13 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere çocuklarının eğilimini dikkate almalarını önerdi. Gıda gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda Haziran ayı içinde 127.643 denetim yapıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı açıklamayı En Sosyal hesabından yaptı. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242 milyon lira idari para cezası uygulandı. 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı açıklamasında sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim kırmızı çizgimizdir dedi. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinli'yi daha katletti, 28 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.221'e yükseldi. Abluka bölgede sağlık krizinin de her geçen gün daha derinleşmesine yol açıyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının %70'i hizmet dışı. Teknik arızalar ve yedek parça eksikliği nedeniyle araçlar artık çalışmıyor. Mevcut araçların ise günlük ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı belirtiliyor. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da da devam ediyor. İşgalci İsrailliler Ramallah, Nablus ve Cenin'de birçok noktaya baskınlar düzenledi. Biri çocuk, 4 Filistinliyi yaraladı. ABD Başkanı Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, İran'ın kendisine yönelik suikast girişiminde bulunma olasılığına karşı talimatlar verdiğini duyurdu. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda. Bunları derhal binlercesi takip edecek tehdidinde bulundu. Trump, ABD ordusunun İran'ın tamamını yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. İran dini lideri Müşteba Hamenei, eski dini lider Ali Hamenei'nin cenaze ve defin töreni kapsamında mesaj yayımladı. Babasının intikamının alınacağının sözünü vererek, "İntikam milletimizin isteği ve mutlaka yerine getirilmeli," dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti. Karşılıklı uyum çağrısında bulundu. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin 8-9 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarına cevaben Kiev'e saldırı düzenlediğini açıkladı. Aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı. Ukrayna'da gece boyu Azak Denizi'nde yer alan 21 Rus tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıların insansız hava araçlarıyla yapıldığı belirtildi. Moskova yönetimi bu saldırılarda bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazandık. Ay Yıldızlılar finaller öncesi son maçında Tayland'da kozlarını paylaşacak. Yarın sabah 9.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından son yarı finalistler bu gece belli olacak. Saatler 0 gösterdiğinde Norveç ile İngiltere kozlarını paylaşacak. 4'te ise gözler Arjantin-İsviçre maçına çevrilecek. Kazanan takımlar yarı finalde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını da farklı kazandı. Sarı lacivertler Polonya temsilcisi Pogon Szczecin 4-0 mağlup etti. Anadolu Efes Birleşik Amerikalı Mike James'i, Beşiktaş erkek basketbol takımı ise Birleşik Amerikalı forvet Dökühan Jeffries'i kadrosuna kattı. Wimbledon'da tekler finallerinin ilki tamamlandı. Kadınlarda iki çek raket kupa için kozlarını paylaştı. Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Linda Noskova kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Wimbledon erkekler finali ise yarın Alexander Zverev ile Jannik Sinner arasında oynanacak. 18'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarında olacak. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle, Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunduk.

1918 yılında kurulan Yugoslavya, efsanevi lideri Tito'nun 1980 yılında hayatını kaybetmesinin ardından çözülme ve yıkılma sürecine girdi. Devleti oluşturan Sırpların, Slovenlerin, Boşnakların ve Hırvatların arasında var olan problemler Tito'nun yönetiminde sorun olarak gündeme gelmese de Tito öldükten sonra devletin ana problemi haline geldi. Yugoslavya'nın dağılma sürecine girmesindeki en önemli faktörlerden birisi 1970'lerin ortasında başlayıp giderek artan ekonomik krizdi. Kriz karşısında ülkenin kuzeyinde yer alan Slovenya ve Hırvatistan diğerlerine göre daha gelişmiş bir ekonomiye sahip olduğundan ülkenin refah seviyesini arttırmak için çaba göstermekteydi. Güneyde yer alan cumhuriyetler ise ekonomik krizin kuzeydekilerin ekonomiyi yönlendirmesiyle atlatılacağını düşünmekteydi. Cumhuriyetler arasındaki ekonomik fark bu dönemde daha da belirginleşirken zamanla anlaşmazlıkların başlamasına yol açtı. Bunun yanında üretimdeki kalitenin azalması nedeniyle Avrupa ve Sovyet pazarının kaybedilmesi, enflasyonun ve işsizlik oranlarının artması ekonomiyi yıkıcı yönde etkilemeye başladı. Yaşanan krizi çözmek için hükümet IMF'den borçların yapılandırılması ve yeni kredi talebinde bulunurken IMF sert kurallar koyarak bu talebe olumlu yanıt verdi. Ancak bu da krizin çözülmesine çare olmadı ve 1987 yılına kadar enflasyon %70'lere kadar yükseldi. Ekonomik krizin yarattığı çatlak her geçen gün derinleşirken anlaşmazlıklar zamanla siyasi ortama da sıçradı. Sırbistan ve Karadağ mevcut yönetim sisteminin devamını savunurken Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Makedonya ise konfederalizm yönetim biçimini desteklemeye başladı. Tam bu dönemde Sırp Bilim ve Sanat Akademisi'nin yayınladığı bir manifesto ortalığı daha da karıştırdı. Bu manifestoda Yugoslavya'nın yönetiminde Sırplara daha fazla yetki verilmesi gerektiğini anlatırken bu düşünce eskiden beri var olan Büyük Sırbistan yaratma hayalleri olan Sırp milliyetçiliğinden destek gördü. Toprak bakımından genişlemeyi ve etnik ayrımcılığı vurgulayan bu manifesto Yugoslavya topraklarında protestoların ve şiddetin ortaya çıkmasına neden oldu. Ayrıca 1987 yılında Sırbistan Devlet Başkanlığı'na milliyetçi bir kimliğe sahip olan Milošević'in seçilmesi işleri daha da kızıştırdı. Dönemin Yugoslavya'yı etkileyen en önemli uluslararası gelişmelerinden birisi de Sovyetler Birliği'nin 1985 yılında Gorbaçov'un iktidara gelmesiyle başlayan çözülme süreciydi. Gorbaçov'un şeffaflık ve yeniden yapılanma politikası Doğu Avrupa'yı direkt olarak etkilerken komünizm çöktü ve Soğuk Savaş sona erdi. Sovyetler Birliği Avrupa için olduğu kadar Yugoslavya için de olası bir tehdit olurken bu tehdit tek başlarına mücadele edemeyeceklerini düşünen Yugoslavya devletlerini bir arada tutmaktaydı. Artık Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte yaşamak için ortak bir nedenleri de kalmadı. Avrupa'nın gözünden bakacak olursak Yugoslavya'nın bölünmesi bölgedeki tarihsel gerilimlerin tekrar ortaya çıkması açısından endişe verici olarak görülmekteydi. Eğer Yugoslavya bölünürse Makedonya'dan dolayı Yunanistan, Kosova nedeniyle Arnavutluk ile sorunlar yaşanabilirdi. Ayrıca burada çıkacak bir gerilimin Fransa'da Korsika, İspanya'da Bask ve İngiltere'de İrlanda ulusal bağımsızlık mücadelesine zemin hazırlayabilirdi. Tüm bu ihtimallerle birlikte Avrupalı devletler arasında Yugoslavya'nın parçalanması konusunda iki farklı görüş ayrılığı ortaya çıktı. Almanya, İtalya ve Avusturya gibi devletler Slovenya ve Hırvatistan gibi devletlerin bağımsızlıklarının tanınmasını savunmaktaydı. Fransa ise tanınacak bu bağımsızlıkların Bosna Hersek'in de bağımsızlığına yol açabileceği ve Avrupa'nın ortasında bağımsız bir İslam devletinin endişe yaratabileceği sebebiyle karşı çıkmaktaydı. Tarihler 1990 yılını gösterdiğinde Yugoslavya'daki komünizm etkisini tamamen yitirirken cumhuriyetlerde birçok yeni parti kuruldu, anayasalar değişti ve hükümetlere hep milliyetçi partiler geldi. Yalnızca Bosna Hersek hariç. Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin diğer cumhuriyetlerden farkı nüfusunun birçok ulustan meydana gelmesiydi. 1991 yılında yapılan sayıma göre ülkenin nüfusu %43 Müslüman Boşnaklardan, %31'i Sırplardan, %17'si Hırvatlardan, %9'u ise Çingene, Macar, Karadağlı ve Yahudiler gibi azınlıklardan oluşmaktaydı. Gerilimin sürdüğü bu dönemde Sırbistan Meclisi, Kosova ve Vojvodina'nın özerkliğinin kaldırılması konusunda bir karar aldı. Bu karar ile Kosova ve Vojvodina'nın devlet konseyindeki oy hakları Sırbistan'a geçerken, Sırbistan, Yugoslavya'nın yönetiminde diğer cumhuriyetlere nazaran daha fazla söz sahibi durumuna geldi. Bunu kabul etmeyen Slovenya ve Hırvatistan, Sırbistan'a çok sert tepki gösterdi.
Akabinde Slovenya parlamentosu 1990 yılında federasyondan ayrılma hakkının olduğu anayasa değişikliğini oy çokluğuyla kabul etti. Bunun üzerine Sırplar Yugoslavya Kongresi'ni toplantıya çağırsa da herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. Toplantıdan iki gün sonra Hırvatistan ve Slovenya ortaklaşa yaptıkları açıklamada 25 Haziran 1991 tarihine kadar Yugoslavya'da yeni bir sistem oluşturulmazsa federasyondan ayrılacaklarını ilan ettiler. Yapılan birçok toplantıya rağmen Yugoslavya'nın dağılışı bir türlü engellenemezken Slovenya ve Hırvatistan 25 Haziran 1991 günü Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etti. Ardından Yugoslavya'nın en küçük ve en zengin cumhuriyeti olan Slovenya'da savaş patlak verdi. Yugoslav-Sloven Savaşı arkasından başlayacak olan diğer savaşlara göre oldukça kısa sürerken 10 gün sonra Milošević Yugoslav ordusunun Slovenya'dan çekilmesini emretti. Savaşın kısa sürmesinin nedeni Slovenya topraklarında hemen hemen hiç Sırp vatandaşının yaşamamasıydı. Yugoslav ordusu Slovenya'dan çekildikten kısa bir süre sonra Hırvatistan'a müdahalede bulunurken dönemin Hırvatistan Devlet Başkanı Tuman uluslararası toplumdan yardım talebinde bulundu. Hırvatistan'ın çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler Yugoslavya'ya silah ambargosu kararı alsa da bu ambargo büyük silah endüstrisine sahip olan Yugoslav ordusunu etkilemedi. İki taraf arasındaki çatışmaların yoğunlaşması üzerine Boşnak ve Makedon hükümetleri bütün cumhuriyetlerin bağımsız olacağı esnek bir konfederasyon çözümü önerisinde bulundu. Ayrıca Bosna-Hersek yönetimi Hırvatistan Savaşı'nda taraf olmamak için 19 Eylül 1991'de Yugoslav ordusuna asker yollamama kararı aldı. Ocak 1992'de taraflar arasında geçici ateşkes anlaşması imzalanırken bu tarihe kadar 5000 kişi hayatını kaybetti, 14000 kişi kayboldu ve 18000 kişi yaralandı. Bosna-Hersek'e gelirsek 1990'da yapılan seçimleri Alija Izetbegović'in lideri olduğu Demokratik Eylem Partisi kazansa da ülkede Boşnak Sırp ve Hırvat partilerinin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti kuruldu. Izetbegović Cumhurbaşkanı, Hırvat lider Pelivan Başbakan, Sırp lider Krajiznik ise parlamento başkanı oldu. Bağımsızlıkların ilan edilmeye başlandığı 1991 yılında Bosna-Hersek hükümeti bağımsızlık kararı verme konusunda tereddüt etmekteydi. Bunun sebebi bağımsızlık kararının yıkıcı bir savaş getirebileceğinin düşünülmesiydi. Ancak Bosna-Hersek'in önünde iki seçenek vardı. Ya Sırbistan'ın Büyük Sırbistan hayali içerisinde yok olacak ya da bağımsızlık ilan ederek bekasını koruyacaktı. Tam bu dönemde Birleşmiş Milletler tarafından eski Sovyetler Birliği'nden ve Yugoslavya'dan ayrılan cumhuriyetlerin tanınması için bir komisyon oluşturmuştu. Bu komisyon Bosna-Hersek'te de bağımsızlık için bir referandum yapılmasını istedi. 29 Şubat-1 Mart arasında yapılan referanduma halkın %63'ü katılırken bağımsızlık sorusuna %99.4 oranında evet oyu çıktı. Hükümet ortağı olan Sırp Partisi'nin bağımsızlık kararına tepki göstermesine rağmen Bosna-Hersek 3 Mart 1992 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Akabinde 6 Nisan'da Avrupa Konseyi, 7 Nisan'da Amerika Bosna-Hersek'in bağımsızlığını tanıma kararı aldı. Bosnalı Sırplar uluslararası camianın Bosna-Hersek'i tanımasına tepki vererek 7 Nisan'da Saraybosna'nın Pale köyünde Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti'ni kurduklarını ilan etti. Ertesi gün Sırbistan ve Karadağ topraklarında 3. Yugoslavya Devleti kurulduğu ilan edilirken Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti de yeni kurulan Yugoslavya'ya katıldığını açıkladı. Bu tarihten sonra Boşnaklar ve Sırplar arasında yer yer çatışmalar başlarken Nisan ayının ortalarında Sırp güçleri Saraybosna'yı kuşatma altına aldı. Böylece yaklaşık 4 yıl sürecek, binlerce insanın hayatını kaybedeceği ve savaş suçlarının işleneceği Bosna Savaşı başlamış oldu. Sırplar, Sırp Çetnikleri isimli milliyetçi örgüt vasıtasıyla bombalama, yakıp yıkma, katliam ve sistematik tecavüz gibi yollarla Bosna-Hersek topraklarını ele geçirmeyi ve bu toprakları Boşnaklardan temizlemeyi hedeflemekteydi. Boşnaklar bu saldırılar karşısında hazırlıksız yakalanırken askeri olarak örgütlenme konusunda da geç kaldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yugoslav Halk Ordusu'nun Bosna-Hersek'ten çekilmesini istemesinin ardından ordu 20 Mayıs 1992'de bütün birliklerini Bosna-Hersek'ten çektiğini ilan etti. Ardından Sırp Özerk Bölgesi Birlikleri ve yerel milisler birleşerek Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti ordusunu oluşturdu. Askeri örgütlenmede geç kalan Boşnaklar ise 5 Temmuz 1992 günü kendi ordusunun kurulduğunu duyurdu.
Ancak teçhizatı eksik ve destekten yoksun olan Boşnak ordusu Sırp güçleri karşısında hiçbir varlık gösteremezken Sırplar Haziran ortalarına kadar Bosna Hersek topraklarının %70'ini kontrol altına aldı. Savaşın kötüye gitmesi üzerine 15 Haziran 1992 günü Aliye İzzet Begoviç ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Tuđman arasında askeri bir ittifak anlaşması yapıldı. Bu anlaşmayla Hırvatistan ordusunun savaşta Boşnaklara yardım etmesi yasal olarak kabul edildi. Bu ortaklık kısa sürede sonuç verirken Sırp milisleri Mostar'dan geri püskürtüldü. Ayrıca Hırvatistan sınırına yakın noktada bulunan Posavina bölgesindeki Sırp ilerleyişi de durduruldu. Bu ittifakla beraber önemli başarılar elde edilse de anlaşma kısa bir zaman sonra bozulmaya başladı. Bosna Hersek Hırvatları lideri Mate Boban, İzzet Begoviç'ten Bosna ve Hırvatistan'dan oluşan bir konfederasyon ilan etmesini istedi ancak bu isteğine olumlu yanıt alamadı. Bunun üzerine Bosnalı Hırvatlar, Mostar ve Travni'nin de dahil olduğu bir bölgeyi ele geçirerek Bosna Hersek topraklarının %20'sine hakim duruma geldi. Bu olayın ardından Hırvat-Boşnak anlaşması bozuldu ve iki taraf arasında şiddetli çatışmalar başladı.

1993'ün ilk ayında Sırplar Kamenica, Nova Kasaba, Konjevic Polje ve Tiselska kasabalarını işgal ederken Boşnaklar akın akın güvenli bölge olan Srebrenica'ya kaçmaya başladı. Ancak kısa bir süre sonra Sırpların Srebrenica'yı kuşatmasıyla Boşnakların diğer bölgeler ile olan bağlantısı tamamen kesildi. Kasaba nüfusunun bir anda 9-10 kat artmasından dolayı halk temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekmeye başladı. Sırp kuvvetler Birleşmiş Milletler'in gönderdiği insani yardımların kente ulaşmasına izin vermezken su kaynaklarını kapattı, elektrikleri de kesti. Bu yüzden Srebrenica bir anda kötü kokunun hakim olduğu büyük bir mülteci kampına dönüştü. İlaç ve tıbbi malzeme tükendiği için Srebrenica hastanesinde her gün ortalama 5 kişi enfeksiyondan hayatını kaybetmekteydi. Nisan'da kente saldırılar düzenlemeye başlayan Sırp milisler her geçen gün daha fazla ilerlemeye başladı. 16 Nisan günü kasabanın tamamını ele geçirmeye çok yaklaşsalar da Nasır Oriç komutasındaki Boşnak güçleri tarafından geri püskürtüldüler. Çatışmaların yoğunlaştığı bu dönemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 16 Nisan günü Saraybosna, Tuzla, Bihaç, Cepa, Goradiye ve Srebrenica'yı güvenli bölge ilan ederek çatışmaların derhal durdurulmasını, Sırpların kentten geri çekilmesini ve her iki tarafın da bölgeyi silahsızlandırmasını istedi. Alınan bu karar gereği Srebrenica bölgesinde Birleşmiş Milletler Koruma Gücü askerlerinin konuşlandırılması, yaralıların taşınması için hava sahasının açılması ve kasabada bulunan bütün silahların koruma gücüne teslim edilmesine karar verildi. Akabinde Boşnakların elindeki tüm silahlar toplansa da aynı karar Sırp milislere uygulanmadı. Srebrenica'yı kahramanca savunan Boşnak askerler silahların teslim edilmesinden sonra iyice zor duruma düştü ve Boşnak vatandaşlar açık hedef haline geldi. 1994 yılında gerek askeri gerekse yaşamsal koşullar iyice zorlaşırken bölgenin güvenliğini üstlenen Kanadalı askerler gitti, yerine Hollandalı askerler geldi. Bir diğer yandan Sırplar insani yardımın sağlanması konusunda kararlara uymazken halkın hayatını devam ettirmesi için gerekli tıbbi malzemelerin ve yiyeceklerin geçişini engellemeye devam etti. Bu durum 1994 yılı boyunca devam ederken yetersiz beslenmeden kaynaklı sağlık şartları iyice kötüleşti. Bu ağır koşullardan dolayı sadece 6 Temmuz 1995 tarihinde 13 kişi açlıktan, 50 kişi ise veremden hayatını kaybetti. ...1995 yılına gelindiğinde tablo daha da kötüleşmeye başlarken ...2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın en büyük katliamı gerçekleşmek üzereydi. Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp kuvvetleri 9 Temmuz günü Srebrenica'ya girmeye başladı. Harekatın temel amacı Srebrenica'nın işgal edilmesi ve bölgede yaşayan Bosnalı Müslümanların tamamının yok edilmesiydi. Sırp kuvvetleri şehre girdiğinde gözetleme kulelerinde görev yapan 30 Hollandalı askeri rehin alıp bunu pazarlık konusu yaparak karşılığında Müslüman Boşnakların teslim edilmesini istedi. 2 gün süren müzakereler sonucunda 11 Temmuz günü Ratko Mladic ile Hollandalı Yarbay Thomas Karmans arasında anlaşma sağlandı. Bu anlaşma neticesinde Hollandalı güçler rehineler karşılığında kendilerine sığınan 20 bin Müslüman Bosnalıyı Sırplara teslim etti. Sırp milisleri yaklaşık 5 gün içinde 8.372 Müslüman Boşnağı yakarak, kurşuna dizerek veya işkenceye tabi tutarak acımasızca katletti. Toplu ve bireysel katliamın yanı sıra 30 bin sivil çeşitli yerlere zorunlu göçe tabi tutuldu. Srebrenica katliamının ardından Srebrenica ve Zepa kasabaları Sırpların eline geçerken tüm dünya Bosna Savaşı'nın diplomatik görüşmeler yoluyla çözümlenemeyeceğini anlamış oldu. Bunun üzerine Amerika liderliğindeki Birleşmiş Milletler Bosnalı Sırplara bir ultimatum vererek yapılan saldırıların sona erdirilmesini ve güvenli bölgelerdeki Sırp milislerinin geri çekilmesini istedi. 30 Ağustos'ta Bosnalı Sırpların bu istekleri reddetmesinin ardından NATO uçakları Sırplara karşı hava saldırısı başlattı.

3 Eylül tarihinde NATO, Sırplara Saraybosna'daki ağır silahlarını çekmeleri için bir kez daha ultimatum verdi. Ancak Sırpların bir kez daha olumsuz yanıt vermesi üzerine hava saldırıları tekrar başlatıldı. ...3400 uçuşun yapıldığı bu operasyon sonucunda geri çekilmek zorunda kalan Sırplar... ...kontrol ettiği alanın %20'sini kaybederek Bosna'nın %50'sine hakim duruma geldi. ...8 Eylül tarihinde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanları... ...Cenevre'de toplanarak barış görüşmelerine başladı. Ardından Amerika'da yapılan Dayton Anlaşması'yla Sırbistan resmen Bosna Hersek'in bağımsızlığını tanırken, ülkenin Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti'nden oluşturulması kararı alındı. Anlaşma her ne kadar İzetbegovic'in içine sinmese de savaşı sonlandırmak için kabul etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 4 yıl süren Bosna Savaşı'nda 200 bine yakın insan hayatını kaybederken yaklaşık 2 milyon insan göç etmek zorunda kaldı. Katliamdan sonra pek çok insanın terk ettiği Srebrenica'da katliamdan önce nüfusun %70'i Müslümanlar oluştururken bu oran savaştan sonra %2'ye kadar geriledi. Srebrenica katliamı 26 Şubat 2007 tarihinde Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı tarafından soykırım olarak kabul edilirken bu soykırımdan Sırp Cumhuriyeti lideri Radovan Karadžić, Sırbistan Devlet Başkanı Milošević ve Sırp ordusunun komutanı Ratko Mladić sorumlu tutuldu. Milošević yargılamaların sürdüğü sırada hayatını kaybederken Karadžić ve Mladić yargılamalar sonucunda savaş suçu işlemekten ve soykırım yapmaktan dolayı ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası aldı.

Adım Saliha Osmanoviç. İki tane oğlum ve eşim vardı. Şimdi yalnızım. Buraya geri geldim. Biraz örmeyle uğraşıyorum. Biraz böyle dışarı çıkarım. Birkaç komşum var. Bahçeyle uğraşıyorum. Sebze yetiştiriyorum. Ve hepsi bu kadar. Zor geçiyor zaman. Zor, çok zor. Yalnız yaşayan 7-8 tane kadın var köyde. Şöyle söyleyeyim sana. 7 Mayıs'tı. Bu arka tarafta bir tarlam vardı. Orada patates vardı. Sebze, her şey ektik orada. Buğday vardı. Eşim bana seslendi. Gelmemizi istediler. Kayınvalidem de yanımdaydı. Bir şey olacağına kimse inanamıyordu. Ne bileyim ben. Ben geldim. Yemek hazırladım. Kimse ne yedi ne de eve girdi. Sırbistan'dan ateş açıldı. Nereden ateş ediliyor fark edemiyorsun. Kayboluyorsun. Eşim bana hemen gidelim dedi. Bak görüyorsun ateş ediliyor. Komşum Ramiza yanımıza geldi. Bense umursamıyordum. Temizliğe başlamak istedim. İnanmıyordum ki bir şeyler olacağına. Birden ateş duydum. Ramiza'ya döndüm. Bu ateş ne dedim. Ramiza köyde ikimizden başka kimsenin kalmadığını söyledi. Biz de ormana kaçtık. Ama o gece buluşamadık diğerleriyle. O günü size sözlerle ifade edemem. Srebrenica ve onun etrafında yaşayan herkes için o gün bir cehennem günüydü. Edinimden 6 Temmuz'da ayrıldım. Bombaya kurban gitti. Onu gece saatlerinde kazanda hemen toprağa verdik. Gündüz mümkün değildi. Her taraftan bize ateş ediliyordu. 8 Mayıs'ta ormana kaçtık. 2 gece ormanda kaldık. Ondan sonra Srebrenica'ya gittik. Srebrenica Sırpların ellerine düştüğü güne kadar Srebrenica'da kaldık. 2 gece Potocari kampında kaldık. Mladic yanımızdaydı. Kendini insancıl göstermeye çalışıyordu. Bunu mahkemede söyledim. Çocuklara su dağıtıyordu. Dünyaya kendini iyi göstermek için. Nasıl da utanmıyordu bize yaptıklarından. Bize ise açıkça yok olacaksınız diyordu. Tam olarak bunu dedi. Bu sadece benim duyduğum bir şey değil. O bir soykırımdı. Bir cehennemdi. Ne olacak? Ve sen ne olacaksın bilemezsin. Hiçbir fikrin yok.

Gönülden gönüle bir yol olan türkülerimizden bir demet sunacağımız izgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Salih Çağlar'a ait Samsun türküsüyle başlıyoruz. Didem Dilara Dumana var mikrofonda. Hüsnü Çavuş nerede? Su doldurur derede.